acı tatlı günlerimiz oldu elbette, acı tatlı günlerimiz.

Bak giderim. Bak giderim buralardan giderim. Yeterim Lele, ben kendime yeterim. Seni çok sevsem bile, senin için ölsem bile, senden de vazgeçerim. Kendimden de vazgeçerim. Senden de vazgeçerim Lele.

Bu gece sen onun yüzüne açılmaz bir kapı kapattın. Kirli, paslı menteşelerin sesinde sıkıştı yüreği. Kirpikleri hissetti yokluğunu. Üktü boynuna. Deprem. Aylar sonra bir oda dolusu yalnızlığıyla sokaktaydı. Sicim gibi yağmur yağıyordu. Bir kenti boydan boya temizliyordu. Sokakta kimsecikler yoktu. Köpekler bir köşeye sinmiş, onu gözetliyordu. Kirliydi, yaşamaktan utanıyordu. Tir tir titriyordu yüreği, yaralı bir güvercin gibi. Oysa bu yürek bir zamanlar güneşe ateş vermişti. Bu yürek cehennemde buz satmıştı. Şimdi köpekler onun için ağlıyordu. Yorgundu, konuşamıyordu. Şu hayatı sırtından atamıyordu. Yerde kuru bir ayrılıkla bir kuş ölüsü yatıyordu. Bir deli rüzgar ellerindeki tozu aldı. Ne bir dost kaldı yanında, ne de bir düşman aklında. Zor bir gün, önünü göremiyordu. İnsanlar çığlık çığlığa yüzünü seçemiyordu. Gözlerinde aşksız ayrılık vardı. Kirpiğinden yüreğine saplanan, paslı bir tren gibi geçip giden. Ellerinde bir yalnızlık, adımlarıyla büyüyen. Belli değildi kimin sevdası kimin yüreğinde. O aşkını taşırdı hayatın ta orta yerinde. Sırtında ayrılık, dilinde küfür. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Pahalı bir kedi gibi sıcacık hayallerinin dibinde. Ben sokakta dövülmüş, sahipsiz bir köpek gibiyim. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Ben gidiyorum, sen susuyorsun. Susmanın güzelliğinde suskunluğumla boğuluyorsun. Siliyorum dudağında kalan yalanı, yalan doğuruyorsun. Dokundukça ellerimde çoğalıyorsun. Ben geldiğim yoldan, geldiğim gibi acılara bezenip, ayrılığı bir gelin gibi süsleyip

Bir kapı kapandı bu gece benim de gözlerimin içine. Kirpiklerim hissetti yokluğunu, büktüm boynumu. Deprem bu. Tenime değdim, kokun sinmiş mi diye. Sol elime baktım, bahar gibiydin. Avucuma kuşlar kondu, parmağıma yıldızlar. Bir nehir oldun, aktın gittin. Sağ elime baktım, cehennemdin. Ayrılıktın, ateştin, kordun. Deprem bu. Bir hayat yandı bitti, kül oldu. Adaklar yüreğimden geçip gitti. Tutabilseydim birini, korkmadan kesebilseydim eğer, biliyorum gelecektin. Zoruma gidiyor, zor bir gün. Bilirim zorla güzellik olmaz. Oysa çirkin olmak vardı. Kovsan da kapından gitmemek vardı. Ama bir üzüm vardı ellerimde kaybolan. Öyle çok küçüldüm ki artık büyümek zamanı. Ey sevdalılar, ey dostlar, var olan bütün güzellikler, yürüyemediğim parke taşları, patika yollar, dağlar, taşlar, elveda, elveda sahil kasabaları, gidemediğim köyler, kentler. Ey sırtında hayatı taşıyan insanlar, hayata sevdasını taşıyan insanlar. Ey gagasında son bir tebessüm kalan martılar. Ey ölmüş çocuğunun alnını öpen analar. Siz kalın sağlıcakla, ben gidiyorum. Gözlerinizden akan iki damla isyan olsun, bu bana yeter. Elveda yaralım, 40. kapıyı kırdım elveda. Dağların mektebi başka, dağların mektebi başka.

Artık içinde kırık bir ses var. Ne sevda kaldı ne sabır. Sen giderken şunu anladım. Bazı insanlar sevmez, sadece sığınır.

sevgilim. Gel dedim de gelmedim. Daha senden vazgeçmiş değilim. Beni bul dedim de bulmadım. Dallarımı kırdılar, beni senden ayırdılar. Suçsuz günahsız yere kanımıza girdiler.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi. Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim.

0: koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
1: Gül İnşaat reklam.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı olayın faili Seyit Ahmet K. ile birlikte 5'e yükseldi. Gaziantep Valisi Kemal Çeber sanal medya hesabından yaptığı açıklamada Milletvekili Meriç'i bıçaklayan Seyit Ahmet K.'nın yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Bitlis merkezli 7 ilde tefecilik suçuna yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheliden 25'i tutuklandı. Manisa merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesapları arasında yaklaşık 300 milyon liralık para transferi gerçekleştirildiği ve bu paraların kripto varlık platformlarına aktarıldığı belirtildi. Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'den Gazze şeridine yönelik saldırıları durdurmasını istemesine rağmen İsrail ordusunun Gazze kentindeki bir kafeye İHA'yla düzenlediği saldırıda biri çocuk 6 Filistinli hayatını kaybetti. 14'ten fazla kişi yaralandı.
3: Spor.
2: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında sahasında ağırladığı Fransa ekibi Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Süper Lig'den Galatasaray, Arca Çorum FK, Trabzonspor, Tümosan Konyaspor, Gençler Birliği, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Kocaeli Spor, Amed Sportif Faaliyetler, Erzurum Spor FK, Beşiktaş, Eyüp Spor ve Samsun Spor'u çeşitli sebeplerden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Türkiye FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa elemeleri güç sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Türkiye'yi sıralamada Fransa, Sırbistan, Polonya ve Almanya takip etti.
4: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6691 lira 80 kuruş, Amerikan doları 47 lira 93 kuruş, euro 55 lira 53 kuruş, sterlin 64 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 36 sent, bir bitcoin 64547 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.127 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle, Denizli, Isparta, Burdur, Mersin, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleriyle, Hatay'ın kıyı, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
1: Haber.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
4: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
5: Frekansınız 105 olsun.

0: FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sunar.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: taşıma, ilk adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
3: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544-654-6152. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66.

0: gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
3: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gür'le kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmanın suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde edildiği tespit edilen gelirler mercek altına alınmıştır. 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır dedi. Manisa merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesapları arasında yaklaşık 300 milyon liralık para transferi gerçekleştirildiği ve bu paraların kripto varlık platformlarına aktarıldığı belirtildi. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu 2026 yılının ilk 7 ayında yaklaşık 26 bin başvuruyu inceleyerek aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle toplam 218 milyon 478 bin lira idari para cezası uyguladı. Mavi Vatan'ın caydırıcı gücü ve yerli savunma sanayinin en yeni sistemleri Kocaeli'de vitrine çıkıyor. 4 gün sürecek teknoloji şöleni Teknofest Mavi Vatan yarın Gölcük Tersanesi'nde başlıyor. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı bir paylaşımla Hürmüz Boğazı'nı yeni ABD bölgesi olarak ilan etti. Trump ayrıca İran'la yürütülen herhangi bir görüşmenin bulunmadığını ve planlanmış bir temasın da olmadığını dile getirdi. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında sahasında ağırladığı Fransa ekibi Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Süper Lig'den Galatasaray, Arca Çorum FK, Trabzonspor, Tümosan Konyaspor, Gençler Birliği, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Kocaeli Spor, Amed Sportif Faaliyetler, Erzurum Spor FK, Beşiktaş, Eyüp Spor ve Samsun Spor'u çeşitli sebeplerden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Türkiye FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa elemeleri güç sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Türkiye'yi sıralamada Fransa, Sırbistan, Polonya ve Almanya takip etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6691 lira 80 kuruş, Amerikan doları 47 lira 93 kuruş, euro 55 lira 53 kuruş, sterlin 64 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 36 sent, bir bitcoin 64547 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.127 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle, Denizli, Isparta, Burdur, Mersin, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleriyle, Hatay'ın kıyı, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: aksesuar reklamları sunar. Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 13 59.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

canım öyle azalır sen gülmeyince. Ömrüm öyle kısalır.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altınoklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altınoklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
3: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektör

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 89 11. İlyasköy Şubesi 0551 036 99 11.
0: Koma gene koma gene.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur

0: kazanmayacaksınız. 10-0532-446-3166.
1: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: Disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Meclisten rekor destekle geçen 12 maddelik çerçeve yasanın yürürlüğe girmesinin ardından Takip ve Değerlendirme Kurulu hafta başında ilk kez toplanacak. Kurulun ilk önemli gündemi belli oldu. Toplantıda önce kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek ve alt kurulların sayısı, görev alanları ve hangi kurumların bulunacağı ele alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılı öncesinde hazırlanan 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler konulu genelgenin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanarak 81 ile gönderildiğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu 2026 yılının ilk 7 ayında yaklaşık 26 bin başvuruyu inceleyerek aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle toplam 218 milyon 478 bin lira idari para cezası uyguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, tehlikeli yük elleçleyen kıyı tesisleriyle gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin ağırlıklarının doğrulanmasına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, tehlikeli yük elleçleme izni bulunan 174 kıyı tesisini düzenli olarak denetliyoruz. 2025 yılında 108 saha denetimi gerçekleştirdik. 85 kıyı tesisini de program dışı denetime tabi tuttuk, dedi. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı bir paylaşımla Hürmüz Boğazı'nı yeni ABD bölgesi olarak ilan etti. Trump ayrıca İran'la yürütülen herhangi bir görüşmenin bulunmadığını ve planlanmış bir temasında olmadığını dile getirdi. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında sahasında ağırladığı Fransa ekibi Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Süper Lig'den Galatasaray, Arcaçorum FK, Trabzonspor, Tümosan Konyaspor, Gençler Birliği, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Kocaeli Spor, Amed Sportif Faaliyetler, Erzurumspor FK, Beşiktaş, Eyüpspor ve Samsunspor'u çeşitli sebeplerden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Türkiye FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa elemeleri güç sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Türkiye'yi sıralamada Fransa, Sırbistan, Polonya ve Almanya takip etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6691 lira 80 kuruş, Amerikan doları 47 lira 93 kuruş, euro 55 lira 53 kuruş, sterlin 64 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 36 sent, bir bitcoin 64547 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.127 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle, Denizli, Isparta, Burdur, Mersin, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleriyle, Hatay'ın kıyı, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 13 59.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres: Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram: Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
4: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim, sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim, bitmez demiştim, bitmedi.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.

0: 17 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Eşsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
1: Ne hazırlanıyor? Ata Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ata Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
4: Mersinli Ciğerci Apo'nun katkılarıyla şiş kebap, döner, pide, lahmacun ve çok daha fazlası 12.

benim yaralı kalbim güneşin battığı yer. Bakışların ışık olsun, bana biraz ümit ver. Soframda ekmeğimdin, dudağımda yemindin. Hani yıllar geçse bile sen yalnızca benimdin. Senin için ağladığım yalan mı? Senin için yalvardığım yalan mı? Sabahlara kadar uyumadığım yalan mı? Gençliğimi harcadığım yalan mı? Yalan mı?

Yani Ciğerci Apo ile devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No 380 Atakum Samsun. Rezervasyon 0362 437 30 33.

0: Ben çoktan kapattım aşk defterini. En derin yaralar bıraktı bana. Ellerim titriyor, içim yanıyor. Adı sevda mı ne şimdi kapıda? Adı sevda mı ne şimdi kapıda?
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.

0: koma gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Meclisten rekor destekle geçen 12 maddelik çerçeve yasanın yürürlüğe girmesinin ardından Takip ve Değerlendirme Kurulu hafta başında ilk kez toplanacak. Kurulun ilk önemli gündemi belli oldu. Toplantıda önce kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek ve alt kurulların sayısı, görev alanları ve hangi kurumların bulunacağı ele alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılı öncesinde hazırlanan 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler konulu genelgenin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanarak 81 ile gönderildiğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu 2026 yılının ilk 7 ayında yaklaşık 26 bin başvuruyu inceleyerek aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle toplam 218 milyon 478 bin lira idari para cezası uyguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, tehlikeli yük elleçleyen kıyı tesisleriyle gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin ağırlıklarının doğrulanmasına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, tehlikeli yük elleçleme izni bulunan 174 kıyı tesisini düzenli olarak denetliyoruz. 2025 yılında 108 saha denetimi gerçekleştirdik. 85 kıyı tesisini de program dışı denetime tabi tuttuk, dedi. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı bir paylaşımla Hürmüz Boğazı'nı yeni ABD bölgesi olarak ilan etti. Trump ayrıca İran'la yürütülen herhangi bir görüşmenin bulunmadığını ve planlanmış bir temasında olmadığını dile getirdi. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında sahasında ağırladığı Fransa ekibi Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Süper Lig'den Galatasaray, Arca Çorum FK, Trabzonspor, Tümosan Konya Spor, Gençler Birliği, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Kocaeli Spor, Amit Sportif Faaliyetler, Erzurum Spor FK, Beşiktaş, Eyüp Spor ve Samsun Spor'u çeşitli sebeplerden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Türkiye FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa elemeleri güç sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Türkiye'yi sıralamada Fransa, Sırbistan, Polonya ve Almanya takip etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6691 lira 80 kuruş, Amerikan doları 47 lira 93 kuruş, Euro 55 lira 53 kuruş, Sterlin 64 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 36 sent, 1 Bitcoin 64547 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.127 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle, Denizli, Isparta, Burdur, Mersin, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleriyle, Hatay'ın kıyı, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, ilk adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun. Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
2: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

0: Mustafa Şancı reklamları sunar. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
1: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
3: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle. 0362 437 12 12, 0543 437 12 12. Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
4: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
5: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

özlemenin ne olduğunu bilir misin sen? Sensiz burada yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık, gel, gel, gel. Seni çok seviyorum.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tight uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 5 şirkete yönetim kayyumu atanırken 349 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı verildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı iş gücü istatistiklerine ilişkin ikinci çeyrekte mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı %7,9'a gerilerken istihdam çeyreklik 155 bin kişi arttı. Tarım hariç sektörlerde son bir yıldaki ortalama kayıt dışı istihdam oranı %15,7 ile tarihsel ortalamanın oldukça altında seyretti dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Senegal Silahlı Kuvvetleri'ne arama kurtarma eğitimi ve desteği sağlanması amacıyla Senegal hava sahası ve deniz yetki alanlarında görev uçuşu yapıldığını bildirdi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, son dönemde gerçekleştirilen çeşitli operasyonlarda bir takım sosyal yapıların sistematik ve kategorik biçimde hedef alındığı yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir açıklamasını yaptı. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında sahasında ağırladığı Fransa ekibi Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Süper Lig'den Galatasaray, Arcaçorum FK, Trabzonspor, Tümosan Konyaspor, Gençler Birliği, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Kocaelispor, Amit Sportif Faaliyetler, Erzurumspor FK, Beşiktaş, Eyüpspor ve Samsunspor'u çeşitli sebeplerden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Türkiye FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa elemeleri güç sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Türkiye'yi sıralamada Fransa, Sırbistan, Polonya ve Almanya takip etti.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6691 lira 80 kuruş, Amerikan doları 47 lira 93 kuruş, euro 55 lira 53 kuruş, sterlin 64 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 36 sent, bir bitcoin 64547 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.127 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Denizli, Isparta, Burdur, Mersin, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
1: Haber.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

yılları bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle.

0: gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

Tırın, bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy, Samsun.

0: reklamları sunar. İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, Et Atakent Dönercisi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

Arabesk'in en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

0: Akıllıları sunar.
1: Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sunar.

0: reklamları sunar.
1: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
5: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

tadına varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını gitmeye kalksan, derdim ağır gelir, götüremezsin. Tadına varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını

Bir gün yalnız kalırsan, beni hatırlayıp pişman olursan, kendi kaderine düşman olursan, yaktığın ateşi söndüremezsin.

saat sensizin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü ay ayıydın. Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü.

Soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

0: kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.
1: Bu da benim sana, bu da benim sana. Ayrı.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi, Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi, 1605. Cadde. İlk Adım Samsun.
4: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi, 847. Cadde, numara 2, İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

Tutku FM. Özterme Pide Salonu, lezzetin vazgeçilmez adresi. Gerçek pide keyfi için eski adliye karşısındayız.

0: Kağıt reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
4: Tutku FM,

hafta ortasında çarşamba akşamında Kalpten Kalbe programında beraberiz sevgili dinleyiciler. 20.08 saatlerimiz. Astroba Spor Salonu'nun sponsorluğunda Kalpten Kalbe programına hepinize hoş geldiniz. Bizleri evlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde sesimizin ulaştığı her yerde dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize selamlar gönderiyorum. 20.20 itibariyle de mesajınıza yer vermeye başlıyoruz. Sevdiklerinize WhatsApp üzerinden mesajınızı ulaştırabilirsiniz. İlerleyen saatlerde yoğunluk olduğu için sevgili dinleyiciler 20.00 itibariyle mesajınızı göndermeye başlayabilirsiniz. 0542 744 65 55 WhatsApp numaramız.

Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek ve A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Biraz sonra mesajlarınıza da yer vermeye başlıyoruz. Kalplerin Buluştuğu program Kalpten Kalbi'de. Ve radyolarınıza Uğur Işıl Akı konuk ediyoruz. Artık geç oldu diyor.

0: Mesajlarınıza da yer vermeye başlıyoruz. Kalpten Kalbe programında Astroba Spor Salonu sponsorluğunda değerli dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum Mahmut Dede'den. Arda Yıldırım'a ve tüm sevdiklerime armağan olsun diyor. Mahmut Dede'den tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor Arda Rengin'e. Haberin var mı? Yar güzel bir yorum alıyor sırayı.
1: Tutku FM.

İyi günler. Samsun Kapalıca 22 koğuşuna yatan Canber Çatı'ya eşinden. Seni çok özledim. Bugün biraz kırıldık. Ne olursa olsun birbirimizi kırıp küs kalmayalım. Bazen ikimiz de birbirimizi yanlış anlayabiliyoruz. Müsait olduğunda beni arar mısın? Seni bekliyorum. Bu parça benden sana armağan olsun. Canber Çatı'ya armağan olsun diyor. Sevenleriyle buluşturuyoruz.

İyi yayınlar Bafra'da yatan sevgilim Doğukan Ayrancı. Seni çok seviyorum. Kim ne yaparsa ne yapsın. Kim ne yaparsa yapsın. Kalbim, ruhum hep seninle. Sana çıkan yollara aşığım ben sevgilim. Seni çok seviyorum. Özlüyorum. Çok öptüm Doğukan'ım. Not olarak da beni aramanı bekliyorum. Diğer parçası armağan olsun diyor Doğukan Ayrancı'ya.

Astroba Spor Salonu Atakum'da hizmetinize güzel bir spor salonu. Spor severleri bekliyor sevgili Nücel Tutku FM bünyesinde. Ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Sırayla seri bir şekilde dün gece olduğu gibi A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Selamünaleyküm, ben Hasan Kazan. Aleykümselam. Samsun TTP Kapalı'da yatmakta olan can parçalarım Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah İnce, Mertcan Yiğit ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Unutulanlar, unutanları asla unutmazlar. Sizi seven kardeşiniz Hasan Kazan'dan armağan olsun yıkılma parçası diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz.

0: 20.40 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, hafta ortasında çarşamba gecesinde Kalpten Kalbe programında beraberiz. En güzel şarkıların adresinde WhatsApp üzerinden mesajınızı sırayla değerlendirmeye devam ediyoruz. Seri bir şekilde ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar Tutku FM, Samsun T-Tipi Kapalı Dağ 18 koğuşunda yatan sevgilim Taşkın Ohlaz'a Kendine İyi Bak şarkısını armağan etmek istiyorum. Bu şarkı sana içimde biriktirdiğim bütün özlemlerle gelsin. Sen uzakta olsan da kalbimin en güzel yerindesin. Her gün seni düşünüyor, güzel günlerimizi ve yeniden yan yana olacağımız günleri hayal ediyorum. Kendine iyi bak boncuğum, seni çok seviyorum, çok özlüyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Taşkın Ohlaz'a armağan olsun diyor.
1: Tutku FM.

Astronomi Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz sevgili dinleyiciler. Sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. İlk saatimizdeyiz. İyi yayınlar. 6 koğuşunda yatmakta olan Umutcan Keskin. Aynı koğuşta kader bile yaptım. Abim ve kardeşlerim Sinan Kara, Osman Semize, Orhan Karadeniz, Onurcan Güven'e, Emre Yanak, Oktay Kaya, Enes Başak için, Anıl Bayrak, Buğra Bayrak, Oğuzhan Kurtoğlu, Enes Zahir Aktaş'a, Yaz Kolcu, Türkan Gürtaş, Yunus Torgay'a, Vedat Çakır, Alaaddin Alto, Murat Sağlam, Sefa Ay, Özgür ve Güzel Günler'de buluşmak dileğiyle en güzel yıllarım sürgüne döndü şarkısını rica ediyorum diyor. Umutcan Keskin'den armağan oluyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. Çarşamba Kadın Kapalı C9 koğuşundan Zerda Doğan. Buradan beraber kader bile yaptım. Tüm dostlarıma kader şarkısını armağan ediyorum. Zerda Doğan'dan armağan olsun diyor. Peki diğer bir mesajımız bizlere ulaşan, iyi yayınlar, ben İlker. Tüm radyo dostlarına, Tutku FM dinleyenlerine, ayrıca eşim Tuğba'ya da armağan ediyorum diyor. İlker ve sevdikleri için de geliyor bu güzel yorum.
1: Hep

Bizler internet üzerinden 105 frekansından ellerinde, araçlarında ve iş yerlerinde dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize de armağan olsun en güzel şarkılarımız sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendirmeye devam ediyoruz. Sırayla yayınımız gece yarısına kadar devam edecek sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, ben Bülent. Samsun Çarşamba Kadın Kapalı C4 koğuşunda yatan canım kızım Melike, Dilan Yılmaz ve arkadaşları için Yazın Yağar Kar Başıma parçasını armağan eder misiniz? Pamuk Prensesim, seni çok seviyorum, kendine iyi bak, Allah'a emanet ol yavrum diyerek mesajını sonlandırmış Bülent. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar kardeşim, ben Erbağ'dan Hakan Yıldız. Teşekkür ediyorum. Çabuk olalım aşkım şarkısını oğullarım ve hatırım için armağan olsun diyor Hakan Yıldız.

Yine Samsun Açık'ta yatan Emirhan Kaplan için namı diğer minik İsmail Kökçüoğlu'na Karayazı şarkısı Armağan Olsun Hayırlı Akşamlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Karayazı sevenleriyle buluşuyor.

Bu şarkı için bir mesajımız daha var. Samsun'un Güneş Arslan Şerif Gürel, gurbette olan Levent Şahinkaya kardeşime armağan ediyorum. Elbet bir gün can parçam, seviyorum seni, Allah'a emanet ol diyor.

yayınlar A7 Koşuna yatan sevgilim Ömer Faruk Çelik'e selamlar olsun sevgilim, seni çok özledim. Çok az kaldı, inşallah bitecek hasretimiz, seni çok seviyorum, her zaman yanındayım. Seni seviyorum şarkısını Ömer Faruk Çelik'e armağan olsun diyor dinleyicimiz.

kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye yayınlar. Ben Ankara'dan Sinem Karadeniz, yoldaşım Mertcan. Yoldaşım Muratcan Karadeniz için Seni Seviyorum şarkısını benden ona armağan olsun. Ayrıca yanında yatan kardeşlerime de selam olsun. Dün seni sevdim, bugün de sevdim, öbür gün borcum olsun. Yaşarsam söz yine seveceğim. Azrail kesmedikçe nefesimi, aklımdasın can tanem. Sinem Karadeniz'den yoldaşım Muratcan Karadeniz'e armağan olsun. Seni Seviyorum şarkısı diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

başkaları için yaşadım. İlk defa kendim için bir şey yapıyorum. Kimin ne düşündüğü umurumda değil. Kalbimdesin, seni seviyorum, kalbimdesin. Aşk başlayınca her şey tükenirmiş. Yürek mahkum olur, akıl firar edermiş. Meğer ağlamak ne güzel şeymiş. Gözyaşlarımdasın, seni seviyorum, gözyaşlarımdasın. Yağmur damlasında gördüm resmini. Gözlerim bağlı iken duydum sesini. Azrail kesmedikçe nefesimi. Aklımdasın, seni seviyorum, aklımdasın. Karanlıklar aydınlattı sendeki ışık. Çözüldü ruhuma yapışan sarmaşık. Aklım ve gönlüm kendiyle barışık. Ruhumdasın, seni seviyorum, ruhumdasın.

Seni görmeyince iki gözüm, sessiz bir çığlık oluyor sözüm. Resmini öpüp kokluyorum türkü gözüm. Havuçlarımdasın, seni seviyorum, havuçlarımdasın. Kimse duymasın bu şiiri sen dinle. Yeniden hayat buldu ömrüm sevginle. Yanımda olmasan da kalbim seninle. Düşlerimdesin, seni seviyorum, düşlerimdesin. Sana bıraktım hayatımın senaryosunu. İstediğin gibi yaz, nasıl düşünürsen sonunu. Bir kuş gibi özgür bıraktım ruhumu. Fikrimdesin, seni seviyorum, fikrimdesin. Yanına ayak yürüyorum bazen sokaklarda. Çocuklar gibi oyun oynuyorum parklarda. Mutsuzluğum artık derin uykularda. Seni seviyorum, seni seviyorum. Fikrimdesin, seni seviyorum.

Selim Karadeniz'den yoldaşım Mertcan Karadeniz için armağan olsun dedi. Bu şarkı sevenleriyle buluşturduk. Sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. 21.16 yaptı saatlerimizi hafta ortasında Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz, bir kez daha hatırlatmış olalım. İyi yayınlar Erzurum Aziye'de yatmakta olan oğlum Emre Yağız Kaya ve annesinden mesaj. Yavrum canımın içi, seni çok özledim, her şey boş oğlum. İnşallah kavuşacağız, hasretine yandı gönlüm şarkısı. Oğlum Emre Yağız Kaya'ya armağan olsun diyor dinleyicimiz annesinden. Sonrasında diğer bir mesajımız iyi yayınlar. Ailesinden Alper Ustabaş'a armağan olsun. Tüm güzel şarkılar ailesinden Alper Ustabaş için gelsin diyor.

Selamlar Taner abi, iyi yayınlar. Aleyküm selam Ankara'dan Yasin Kapalı Yatan canım eşim Songül'e. Adres değişikliği için idareye verdiğin dilekçeyi uzun uğraşlar sonucu işlemi aldırmaya başardım. Basilek için verdiğin dilekçe yeterliymiş, onu da işlemi alacaklar. Birazdan yola çıkacağım, seni her gördüğümde sanki ilk defa görüyormuşum gibi. Bıkmadan seyrediyorum, hayran hayran gülüşüne aşık olduğum kadın, varlığına muhtacım. Her zaman seni seviyorum. Ankara'dan Yasin'den armağan olsun diyor dinleyicimiz. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı sırayla değerlendirmeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler.

Seri bir şekilde devam ediyoruz. Mesajınıza yer vermeye Astrova Spor Salonu Atakum'da hizmetinizde. Tutku FM bünyesinde spor severleri için güzel bir salon sizleri bekliyor. İyi yayınlar, merhabalar, kurban oldum. Bugün seni gördüm, çok mutlu oldum. Nasıl özlemişim seni, bir bilsen. Sen canını sıkma, bu ayrılık bitecek. Kısa süre içinde beraber olacağız. Hayallerimiz için ayakta duracağız. Her zaman senin yanındayım, seni çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya gülün parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

0: İyi günler. Samsun T-Tipi, kapalıda yatmakta olan canımdan çok sevdiğim eşim İlmim için özlüyorum seni sabahla. Barışamadım, dört duvar almış seni, hasret sarmış bizi. Birbirimizin günü geçmiyor, birbirimizin gecesi. Varlığın en büyük gücüm, yokluğun en büyük imtihanım. Seni çok seviyorum, dualarım ve kalbim seninle. Bırak herkes sana sırtını dönsün. Ben her zaman sana sarılmak için bir köşede bekliyor olacağım. Kurban oldum, seni çok seviyorum ve de özlüyorum. Diğer şarkısı canından çok sevdiğim eşim Hilmi Kütükoğlu'na armağan olsun diyor dinleyicimiz. Uygar Doğan'la yorumu alıyor sırayı. Hilmi Kütükoğlu'na armağan olan istek şarkısı.
1: Tutku FM.

Yener Kapalaca 27 koşunda göz bebeğim Emre Temiz, Onur İhtiyaroğlu, Adem Tunceli, Yener Dündar, Refik Dündar, Celal Saka, Cüneyt Eker'e selam ederim. Emrem canımın parçası, biz seninle başarmak zorundayız. Bunca zorluğu ikimiz el ele atlattık, artık bitirmek zorundayız. Bu sınavı çok az kaldı kavuşmamıza. Seni çok seviyorum, bu şarkı sana ve C27 koşundaki tüm kardeşlerine armağan olsun. Fatma Temiz'den diyor. Fatma Temiz için geliyor.

Denizler dalgalı diye gemiyi terk etmek isteyenler olacak ama ben sizi asla yalnız bırakmayacağım canım kardeşlerim, Zeynoş'um, Şahin'im, sizi çok seviyorum, biliyorum ki çok güçlüsünüz ama az kaldı sizi orada yalnız bırakmayacağım. En kısa zamanda aramızdasınız, berabersiniz Zeynep, Yaman, Şahin, Şanlı ve bu parça Ramazan Şanlı abinizden size armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. Yener Samsun TTP kapalı. A20 koğuşuna yatan Emirhan Topçu kardeşimizi Ömer Faruk örnek, İzzettin Ok ve Mithat Yılmaz olarak kardeşimize çok çok selamlarımız var. Hürriyetimizi kaybettik ama umudumuzu asla bu şarkıda bizden sana armağan olsun diyor. Sevenleriyle buluşturuyoruz Kenan Aslan yorumunu.

gündür, bugündür. Nerede kaldın kaç gündür canım? Zorda mısın, zorda mısın, mahkum musun bilmiyorum ama zordasın belli. Gelir be gelir benim.

0: Evet, devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bu gece fazla yoğunluğumuz yok. Mesajlarınızı daha hızlı, şarkılarınızı daha hızlı yayınlıyoruz sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz.
1: Altına konabilir bir
0: Samsun'dan Duygu, ben sevdiğim Tuncay'ım. Seni çok seviyorum, her an her dakika aklımdasın, kurban oldum. Sen bu dünyada sahip olduğum en değerlimsin, her şeyim. İyi ki varsın. Duygu'dan sevdiğim Tuncay'ıma armağan olsun. Sana bakmak şehri diyor.
1: Sen iyisi mi sana benzemeye çalışan her şeyden? Bir gülden, bir ilk, bir sonbahardan sor. Belki tabiattadır çaresi senin bir çiçeğe bu kadar benzemenin. Ve benim bilincin asırlı bir bahçıvan çaresizliğim. Anlarım bitkiden filan ama anlatamam toprağın güneşle konuşmasını. Sana çok benzeyen bir çiçek yolu. Sen bana ışık ver yeter, ben de filiz çok. Köklerim içimde gizlidir, gelen giden açan soran bere budak yok. Bir şiir istersin içinde benzetmeler olan. Kusura bakma sevgilim, heybem de sana benzeyecek.

Uzun bir yoldan gelen tedariksiz katıksız bir yolcuyum. Yaralı yarasız sevdalardan geçtim. Koynumda bir beyaz kağıt boşluğu. Her şeyi anlattım, olan olmayan, acıtan sancıtan. Bilsem ki sana varmak içindi bütün mola sancıları, bütün stabilize arkadaşlıklar. Daha hızlı koşardım, sever adım gelirdim gözlerinin mercan maviliğine. Sana bakmak suya bakmaktır. Sana bakmak bir mucizeyi anlamaktır. Sana sola bakmadan yürüdüğüm yollar tanıktır. Aşk sorgusunda şahanem, yalnız kelepçeler sanıktır. Ne yazsam olmuyor çünkü bilenler hatırlar. Hem yapılmış hem yapma çiçek satanlar bahçıvanlar değil tüccarlardır. Sen öyle göz, sen öyle toprak ve güneş ortaklığı. Sen teninde cennet kaygınlığıyken sana şiir yazma

söz kalır dişlerimin arasında. Ben sana gülüm derim, gülün ömrü uzamaya başlar. Verdiğim bütün sözler sende kalsın isterim. Ben sana gülüm derim, gül sana benzediği için ölümsüz. Yazdığım bütün şiirler sana başlayan bir kitap için ön söz. Sana bakmak bir beyaz kağıda bakmaktır. Her şey olmaya hazır. Sana bakmak suya bakmaktır. Gördüğün suretten utanmak. Sana bakmak bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktır. Sana bakmak Allah'a inanmaktır.

0: Yeniden Çarşamba Kapalı'da bulunan güzel kızım Beyza Yüksel'e, can kızım, bal kızım biz iyiyiz. Sana herkesin çok selamı var. Alya dün yanıma geldi. Yarın akşam da Kına'da buluşacağız. Bizi merak etme, seni bekliyoruz. Her gün dua ediyorum. İhtiyacım var şarkısı armağan olsun Beyza Yüksel'e, can kızıma diyor.
1: Taner'le Kalpten Kalbe programı devam ediyor.

İyi yayınlar Samsun Kapalı Ağam'ın koğuşunda olan eşim Saitim'e. Sen en güzel tesadüfümsün benim, en güzel duam. Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum. Eşim Saitim'e armağan olsun bu şarkı diyor denizimiz.

Özlem ve Gayrimenkul sponsorluğunda sevgili dinleyiciler devam ediyor beraberliğimiz. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Ankara'dan Samsun Çarşamba'da yatan Büyükpaşa, Berk Bulut, Emir Bulut kardeşleri, Muratcan Karadeniz, Halil Karadeniz, Engin, Özaşa gelsin. Namı değer Berk Bulut, Emir Bulut, anneniz sizi çok seviyor, Hasan Paşalar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

8.04 saatlerimiz hafta ortasında çarşamba gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Ben Gerçen Bele İlker Sarı, sevgi ve dostluk bir kelama birkaç satıra sığmayacak kadar özel bir kutsaldır. Seslenmek lazım sevgiyi sahiplerine, yani selam olsun tüm dostlarıma, kıymetli kardeşim Bedirhan Kurt, Abdullah Demirtaş ve beni tanıyan tüm dostlarıma Gerçen Bele İlker Sarı'dan armağan olsun bu parça diyorum.

iş işten geçti. Gönlümü kaptırdım kanatsız bir kuşa. Hasrete belendik, iş işten geçti kibrem. Etrafımı sardı ayrık otları. Kuzuları kesip sattık atları. Bir tatlı gülüşe verdik katları. Serveti batırdık, iş işten geçti. Barlarda diskoda attık havayı. Karganın sırtına yaptık yuvayı. Sorma geçsin o eski davayı. Ellere kaptırdık, iş işten geçti kibrem. Bunca sene boşa ömür çürüttüm. Dünyanın malıyla gönül avuttum. Esen yele karşı harman savurdum.

alemde insanlara darıldım. Efkarlandım, yaralandım, kırıldım. Gül diye bir yılana sarıldım. Gerçeği anladım ama iş işten geçti. Kıymeti yok imiş tacile tahtın. Lokması tatlıdır helal kazancın. Düşmeye gör tanımaz kardeşim. Kendimi bitirdim vallahi iş işten geçti. Elde avuçta var iken gül gibi geçinip gidiyorduk ağalar gibi. Rüzgara kapılan bir harman gibi darma duman olduk iş işten geçti. Bir kere düştük ya soran olmadı. Artık bu alemden de umudum kalmadı. Şimdi etrafımda kim

kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye sevgili dinleyiciler. Gece yarısına kadar yayınımız devam edecek. Samim Gayrimenkul sponsorluğunda ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Dinçay Çarıkçı, Barbim Tansu Kaplan'a ikimiz de dört duvar arasında gün sayıyoruz. Aynı gökyüzüne bakıp birbirimizden habersiz aynı özlemi taşıyoruz. Burada zaman ağır geçiyor ama sen aklıma düştüğünde bütün duvarlar anlamını kaybediyor. Bir gün bu kapılar açılacak, geriye sadece birbirimize kavuşacağımız günler kalacak. Seni seviyorum Barbim. Çıkmaz sokak parçası ikimize armağan olsun. DC, BTK, Taner iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Dinçer Çarıkçı ve Tansu Kaplan için geliyor. Diğer bir mesajımız iyi yayınlar. Sıradaki en güzel şarkılar Tuğba'dan eşim İlker'e armağan olsun. İyi yayınlar mesajını ulaştırmış. Tuğba yeğenimiz için de geliyor.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz yayınlar. Bu parça benden birlikte sevdiğin Zeynep Yaman'a gelsin. Zeynoş'um, seni çok seviyorum. Her zaman yanındayım umudunu yitirmeye. Bu kötü günler bitecek en kısa zamanda. Kavuşacağız, bana inan, bana güven. Sen hiçbir zaman yarı yolda bırakmadın. Bundan sonra da yalnız bırakmam seni. Canından bile çok sevdiğin Şahin Şanlı, seni çok seviyorum. Bir tanem Zeynep Yaman. Bu parça benden sana armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Zeynep Yaman'a armağan oluyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Sevgili dinleyiciler, seri bir şekilde mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Bu gece fazla yoğunluğumuz yok dün gece gibi ama her anda durumlar değişebilir. Özetle tüm mesajlarınıza yer vereceğiz gece yarısına kadar. İyi yayınlar. Dünyada herkesin bir sığınağı vardır. Benim sığınağım senin sevgin. Ne zaman yorulsam seni düşünmek yetiyor. Çünkü sen kalbimin değişmeyen tek gerçeğisin. Zaman da geçse, yollar da uzasa yüreğim hep aynı yerde dönecek sana. Seni ilk günkü gibi değil. Her geçen gün daha derin bir sevgiyle seviyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya kalbim sana geçti parçası. Armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için gidiyor.

abi, Samsun Kapalı'da yatağın canımın içi, her şeyim olan abim Levent Şahinkaya sevgilerimi gönderiyorum. Onu çok özledim, biricik kız kardeşi Ece'den Armağan Olsun Bu Parça diyor.

sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar Tutkar FM, Samsun TTV kapalı da 18 hoşuna yatan sevgilim Taşkın Oflaz'a kendine iyi bak şarkısını armağan etmek istiyorum. Bu şarkı sana içimde biriktirdiğim bütün özlemlerle gelsin. Sen uzakta olsan da kalbimin en güzel yerindesin. Her gün seni düşünüyor. Güzel günlerimizi ve yeniden yan yana olacağımız günleri hayal ediyorum. Kendine iyi bak boncuğum, seni çok seviyorum, çok özlüyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Sevgilim Taşkın Oflaz'a armağan olsun diyor. WhatsApp numaramız 0542 744 65 50 ve sevgili dinleyiciler, sevdiklerinize mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Tutku FM.
1: Bölgenin en iyisi.
2: Tutku FM'in yayına, Solunay Kotur adına. Seni çok seven, çok özleyen ablan, mesafeler ne kadar uzun olursa olsun, kalbimdeki yerin hiç değişmeyecek. Gün gelecek, hasret bitecek, kavuşacağız. Sabırla seni bekliyorum kardeşim. Allah gönlüne güç, yüreğine sabır versin. Tolunay Kutur'a armağan olsun diyor.

0: Samev Gayrimenkul katkılarıyla.
1: Yeni Samsun T-Tipi Kapalı'da A22 koğuşunda yatan canımız kanımız Hakan Yıldırım'a, başka koğuşlarda yatan hızlı çekici Yusuf Kuruncu, Horoz Kürşah Türköz'e, Emre Temiz'i, Caner Barutlu, namı değer poterci Enes Şuruhlu, Buğra Yılmaz, İlyas Can, Kahraman, Hamdi Çelik, İzzet Polat'a, Serdar Kutbay, Murat Demir'e, Emrah Taşkın'a, Recep Can'a, Yakın'a, Gökhan Yıldırım, Türkan Gürdal'a, Yiğit Taşkın'dan selamlar, özgürlük servetiniz olsun. Elbet bir gün yüreğimde yangın bardağın parçası armağan olsun diyor. Daha önce yer vermiştik. Sonra ikinci şarkı tercihine geçiyoruz. Armağan olsun. E'ye sarsılmaz R.C. diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Hakan Yıldırım ve sevdikleri için geliyor.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajınıza yer vermeye değerli dinleyiciler, iyi yayınlar. Ben Nevzat Başkur. Çarşamba Kadın Kapadada'ya bulunan, başta can dostum Tansu Kaplan, diğer koğuşlarda bulunan Sümeyye Nur Menteş'e, Hacer Kandemir'e özgür günlerde kavuşmak dileğiyle dün gece parçasını armağan ediyorum diyor Nevzat Başkurt'tan.

İyi günler Samsun Açık Cezaevinde bulunan Kenan Şeker'e her gidiş bir ayrılık değildir. Çünkü ne kadar uzağa gidersen git, yüreğin hep bıraktığın yerdedir. Yarım kalmış insanlar yarınlara inanmazlar, unuttum işte şarkısı Kenan Şeker'e armağan olsun diyor dinleyicimiz.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, şarkı isteklerinizi, mesajlarınızın en sona yazın lütfen. Formatımıza uygun olan şarkılara da yer vermeye özen gösteriyoruz. İyi yayınlar ki ben onu Türker Şevki Kayapınar'dan Aldırma parçasını armağan ediyorum diyor. Formatımız dışında kalıyor. Kirbem Onur'un dostluğun ömre bedeli Fevzi Mehdi'den armağan olsun. Fevzi Mehdi'den armağan olsun bu parça diyor. Onur Türkalp'e. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Yasin bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime, Tutku FM dinleyenlerine sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun. İyi yayınlar mesajını ulaştırmış. Teşekkür ediyoruz. Yasin Bey sevdikleri için de geliyor. Diğer bir mesajımız, seni ne kadar sevdiğimi kelimeler anlatmaya yetmiyor. Yokluğun içimde kocaman bir boşluk bırakıyor. Günün her saatinde aklımda, kalbimde sen varsın. Sesini, yüzünü, bana sarıldığın o anları öyle çok özlüyorum ki bazen gözlerimi kapatıp seni yanımdaymışsın gibi hissediyorum. Aramızda demir kapılar olsa da kalbime senin yanında bu hasret bitecek ve bir gün sana sımsıkı sarılacağım. Seni çok çok özlüyorum. Her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, özlüyorum parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

0: çok özledim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.

0: şarkı sevmeyi bilenler için. Bu şarkı terk edip gidenler için. Yıllarca bekleyip boşu boşuna karşılık görmeden sevenler için. Ellerin olup da gidenler için. Karşılık görmeden sevenler için.
1: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, seri bir şekilde mesajlarınıza yer vermeye Tutku FM Samsu TTP kapalı A22'de yatan canımız kanımız Hakan Yıldırım. Başka koğuşlarda yatan hızlı çekici Yusuf Uruncu, Horoz Kürşah, Türk Öz, Emre Temizli, Cener Barutlu, Namı Değer, Föterci Enes Yoruklu, Bora Yılmaz, İlyas, Can, Kahraman, Hamdi, Çelik, İzzet Polat'a, Serdar Kutbay, Murat Demir'i, Emrah, Taşkın'a, Recep Can'a, Yakın'a, Gökhan Yıldırım, Türkan, Gürdal'a, Yiğit Taşkın'dan selamlar, özgürlük, servetiniz olsun elbet bir gün. Namlı H.Y., Sarsılmaz R.Ç., iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

şimdi daha iyi anlıyorum. Sana dokunabilmenin yaşamın belki de en zor koşulu olduğunu. Oysa ki koşulsuz yaşamak hep bir umuttu. Bazen şarkı söylemek, bazen de

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umut Çankeskin 6 koğuşunda aynı koğuşta kadar bile yaptım. Abi ve kardeşlerim Sinan Kara, Osman Semizli, Orhan Karadeniz, Onurcan Güveni, Emre Yanak, Oktay Kaya, Enes Başık, Anıl Bayrak, Buğra Bayrak, Oğuzhan Kurtoğlu, Enes Zahir Aktaş'a, Yağız Koğucu, Fırkan Göktaş'a, Yunus Torgay'a, Vedat Çakır, Alaaddin Alto, Murat Sağlam, Sefai Özgür Bey, güzel günlerde görüşmek dileğiyle diyerek mesajını sonlandırmış Umut Çankeskin.

Fatih Yener Samsun Kapalı'da yatmakta olan eşim Ebru Yılmaz, Karabulut'a kalbim nefesim, seni çok seviyorum hayal iyi, merak etme eve geçti, seni çok seviyoruz, benden asla gitme olur mu, her şeyimsin, sen benim, her şey yoluna girecek, inan bana, ben bizi çok inanıyorum çünkü kurban oldum, saklımdasın şarkısı Pürkan'dan, eşine armağan olsun Ebru Yılmaz Karabulut'a diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Esat Kabahtadı'dan bir isteğimiz var sevgili dinleyiciler. Esat Kabahtadı'dan ve sevenleriyle buluşturuyoruz diye yayınlar A2 Koğuş'ta yatmakta olan oğlum Alper Ustabaş'a ve Koğuş arkadaşlarına selam olsun. Babası dağ gibi arkasında yol yemez şarkısı babasından Alper Ustabaş'a armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

0: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odada.
1: Yeni Acı'ya 22 koğuşuna yatan Canber Çatı'ya içinden Armağan Olsun Seni Çok Özledim notuyla diyor, sevenleriyle buluşturuyoruz.
0: Uyuyor musun?

23.29 saatlerimiz çarşamba gecesinde Kalpten Kalbe programında beraberiz. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Geceye dair şu anda bekleyen 2-3 mesajımız var. Sevgili dinleyiciler, yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Bazen düşünüyorum da insanın hayatında bir kişinin yeri nasıl bu kadar büyük olur? Sen benim için sadece sevdiğim biri değil, en huzurlu yanım, en güzel alışkanlığım oldun. Seninle konuştuğumda içim sakinleşiyor, adını duyduğumda yüzüm gülüyor. Şimdi uzak olman zor ama biliyorum ki bugünler geçecek, bir gün yine yan yana oturup saatlerce konuşacağız, güleceğiz. Birbirimize sarılacağız. Ben o günlerin hayalini yaşıyorum. Seni çok seviyorum. İyi ki kalbim seni seçmiş, kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, şiiri, gazeli parçası armağan olsun Emrah Yalçın'dan diyor.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben Gerçen Beden. İlker Sıra, aleykümselam. Umut yeter ki yürekte yaşatılsın. Ne ışıkta çoğalır ne karanlıkta kaybolur. Gerçen Beden İlker Sıra'dan kardeşleri Tutku Acar, Abdullah Demirtaş ve Bedirhan Kurt'a. Bedirhan Kurt'tan da Çarşamba Kadın Kapalı'da sevdası Gizem Gökmen'e armağan olsun. Sevda bilemiyorum şarkısı diyor. Arşivde olmadığı için bir başka şarkıya gönderiyoruz. İlker Sarı'dan tüm tanıdıklarına ve sevdiklerine armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış İlker Sarı.

ne hayallere daldığımı, çok zor nefes aldığımı satır satır yazdı Hakim Bey. Başucunda resmin vardı, dilinde hep ismin vardı. Yaslandığı hep duvarda, satır satır yaz Hakim Bey. Özlemiyle dolduğumu, hasretinden solduğumu, ama iyi olduğumu satır satır yaz Hakim Bey.

senenin izi var tende, satır satır yaz Hakim Bey. Duman duman tütüyor de, tütüp tütüp bitiyor de, gece çok geç yatıyor de, satır satır

Sputnik FM köylüden Arda Rengin evladım. Özlemin ağır, bekleyişin zor olduğunu biliyorum ama bil ki ailene ait bir yüreğin var. Ve o yürekte her gün seni bekliyor. Dayan, sabret, kavuşacağımız gün mutlaka gelecek. İyi yayınlar diyor dinicimiz. Köylüden Arda Rengin'e armağan oluyor.

sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar A20'de olan eşim Burakcan Aslan. Kurban olduğum sevgilim kocam. Her şeyin bir an önce sabah olsun da o sevgi dolu sesini duyabileyim. İnşallah kocam seni çok seviyorum. Ömrüm hasret ikimize de çok yordu biliyorum ama inşallah artık bu bitecek. Yakında sabah bekliyorum. Alışmak sevmekten daha zor parçası. Armağan olsun iyi geceler gece gözüm. Eşim Burakcan Aslan'a armağan olsun diyor dinleyicimiz.

Evet, geceye dair son mesajınızı aktarıyoruz. Sevgili dinleyiciler, Kalplerin Buluştuğu program Kalpten Kalbe'de 20.00 itibariyle başladı beraberliğimiz. Mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza ne katan bütün dinleyenlerimize de ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Sen hayatıma girdiğinden beri bazı şeyler değişti. Eskiden sıradan gelen günler seninle anlam kazandı. Şimdi uzakta olsan da yaşadığım her güzel anın içimde bir şekilde sen varsın. Yaşadığım her güzel anın içinde bir şekilde sen varsın. Bazen bir şarkı, bazen bir koku, bazen de küçücük bir şey seni hatırlatıyor bana içimden. Keşke şimdi yanımda olsa diyorum ama biliyorum bir gün bütün bu özlemler geride kalacak. O zamana kadar seni kalbimde taşıyacağım. İyi ki seni sevmişim, iyi ki sen olmuşsun. Seni kocaman öpüyorum, Rabbime emanet ediyorum. Kendine iyi bak, her şeyim Emrah Yalçın'dan. Kübra'ya en büyük aşkım sensin şarkısı armağan olsun Emrah Yalçın'dan diyor. Geceniz güzel olsun ve her şey gönlünüzce olsun. Yarın akşam saat 20'de buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık.

Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

Kuku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

ister fırtınalar kopsun. Yüreğimin her köşesi paramparça olsun isterse. Ben de unuturum. Ben de unuturum senin gibi.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım.

Varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum.

Ben Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.